kalandiyarato mare jiraro ba kalandiyarato amatiya kakiri kalandiyarato nde yasa kamwo kalandiyarato maramurebe ba kalandiyarato mariya kamana kalandiyarato mureya koilowo kalandiyarato maniyandiriyawo kalandiyarato mamam sobiyawo kalandiyarato mamamandir sayawo kalandiyarato mamamadindogo kalandiyarato mamadimandoguwo kalandiyarato niyaindigidiya kalandiyarato mam tugokuguwo kalandiyarato mamamagongonwo kalandiyarato.